Utagahkim skonan CJWE.ca kispen knuhtik skihtin autan siya tahkamgak nihianak. Eoguma tante potsmunihik awiga tante pitsunihik. Kaptomak stawe muhtsiganik CJWE.